Yüzüm dönük rüzgara bir fırtınadan halliceyim. Koklamak isterken koparmışım her çiçeği. Sanki çok hasta gibi yalnızlıktan bu şehir. Yazmak ilaç gibi söyle nasıl vazgeçeyim. Boğdu beni karanlık, kendime macubum çok, kendime zararlı. Derdinden tanır beni gözlerime bakanlar. Ben sıkıldım bu soğuktan gelirken baharlar getir. Aklımdan korkmuyorum, her daima korur beni. Kaybettiğimden bilirim, aklım bu ara gidik gibi. Kaybedersem kendimi geçme benden. Bul beni, kaybım oldu deyip dirilt yeniden. Sen tanı beni. İçinden geçtiğim her fırtınanın ruhu benim. Huzurla beslediğin her gecenin uykusu senin. Mucize eserlerin, seslendiren dilim benim. Yarını düşünme bir çare.

daha yolun başındayız biz. Aynı manzaraya bakıyorsak ikimiz. Savruluyorsak rüzgarında sabahın. Yaşamış tüm insanlardan da zenginiz. Sor, beni gecelere sor. Nasıl içim gidiyor? Dayanmak çok zor. Geceler bunu biliyor. Belki daha yolun başındayız biz. Aynı manzaraya bakıyorsak ikimiz. Savruluyorsak rüzgarında sabahın. Yaşamış tüm insanlardan da zenginiz.

Penceremin perdesini havalandıran rüzgar, denizleri köpük köpük dalgalandıran rüzgar, gir içeri usul usul beni bu dertten kurtar. Yabancısın buralara da nerelerden geliyorsun? Otur dinlen başucuma, belli ki çok yorulmuşsun. Bana esmeyi anlat, bana sevmeyi anlat, bana bir daha esmeyi anlat. Ha bir de şu esip geçmek nedir, onu bir anlat.

hikayem var, bir hikayem bitmedi. Yorgandan, yastıktan kokusu gitmedi. Yaz bana, ne yazarsan yaz doktor. Ağladım, ağlamaklar yetmedi. Yaz bana, ne yazarsan yaz doktor. Ağladım, ağlamaklar yetmedi.

kapanır eser batıdan. Bir çocuk evine döner yatıdan. Soy beni sol baştan soyu doktor.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yapay zekadan en fazla endişe duyan ülkeler belli oldu. Türkiye dahil 25 ülkede gerçekleştirilen bir araştırma, insanların yapay zeka hakkında ne düşündüğünü ortaya çıkardı. İşte bu teknoloji konusunda en heyecanlı ve en endişeli ülkeler. Yapay zeka teknolojileri gün geçtikçe daha popüler hale geliyor. Artık hayatımızın her alanında bu tarz araçları kullanmaya başladık. Peki insanların yapay zeka hakkındaki genel görüşleri nasıl? Endişeliler mi yoksa heyecanlılar mı? Çalışmada 25 ülkeden binlerce kişinin katıldığı anketler gerçekleştirildi. Bu anketlerde insanlara yapay zeka hakkında ne düşündükleri, onları endişelendirdiği mi yoksa heyecanlandırdığı mı soruldu. Verilere baktığımızda katılımcıların %86'sının yapay zeka konusunda bilgili olduğu görülebiliyor. %14'lük bir kısımsa hiç yapay zeka ile ilgili bir şey duymadığını belirtmiş. Büyük çoğunluk yapay zekanın farkında diyebiliriz. Peki endişe konusu? Genel verilere göre insanların %42'si yapay zeka konusunda eşit derecede heyecanlı ve endişeli. %34'ü heyecanlı olmaktan çok endişeli, %16'sı ise endişeli olmaktan çok heyecanlı. Yani çoğunluğun eşit derecede hem heyecanlı hem de endişeli olduğunu söyleyebiliriz. Yapay zeka konusunda heyecandan çok endişe duyan ülkelerin başında Amerika Birleşik Devletleri geliyor. Türkiye'de çoğunluk eşit derecede heyecan ve endişe duyuyor. Bir başka veri ise yapay zeka konusunda demografik farklılıklar. Verilere bakıldığında dünya genelinde beklendiği gibi gençlerin daha yaşlı insanlara kıyasla bu teknoloji konusunda farkındalık sahibi olduğunu görebiliyoruz. Cinsiyet bazında bakıldığındaysa erkeklerin genel anlamda kadınlardan daha çok yapay zeka konusunda farkındalığa sahip olduğu görülmüş. Türkiye'deki veriler maalesef biraz düşük. Öyle ki 18-34 yaş arasında yapay zeka hakkında bir şeyler duymuş veya okumuş olanların sayısı %33. Bu yaş grupları arasında en yüksek seviye. 35-49 yaş arasında farkındalığı olanların oranı %14 iken 50 yaş ve üzerinde ise yalnızca %7. Veriler Türkiye'de yapay zeka farkındalığının daha da artırılması gerektiğinin bir göstergesi.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Mina Konut Yapı İnşaat'ta çalışacak, Monito kullanabilme evrakları tam olan, Silivri ve civarında ikamet eden deneyimli Monito operatörü alınacaktır. Bilgi için telefon 0533 201 4303 0533 201 4303.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe

0: FM.
1: Küpe FM reklam.
2: Yenilendik. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası yepyeni konsepti ve yepyeni yüzüyle sizleri bekliyor. Birbirinden farklı çorap çeşitleri, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlar için doğru adres Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası Çerkezköy OSB 4. Sokak'ta.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Öğrenciler hazır mısınız? Başak Ticaret Bellona'da okula dönüş fırsatları başladı. Genç odaları ve yatak baza gruplarında %30'a varan indirim fırsatını kaçırmayın. Üstelik Eylül ayı boyunca evini yenilemek isteyenlere özel fırsatlar da sizi bekliyor. Evinize yakışan fırsatlar Başak Ticaret Bellona'da.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemiyle birçok retina hastalığı başarıyla tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
1: Küpe FM reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
4: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımına özel kurutma makinesinde tam %50 indirim sadece Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette büyük indirimleri kaçırma. Son gün 21 Eylül. Bir yağ ayçiçek yağı 4 litre pet 399.95, tat domates salçası 830 gram teneke 64.95, Danet fermente kangal sucuk kilogramı 899.95, ekici taze kaşar peyniri 600 gram 239.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yapay zekadan en fazla endişe duyan ülkeler belli oldu. Türkiye dahil 25 ülkede gerçekleştirilen bir araştırma, insanların yapay zeka hakkında ne düşündüğünü ortaya çıkardı. İşte bu teknoloji konusunda en heyecanlı ve en endişeli ülkeler. Yapay zeka teknolojileri gün geçtikçe daha popüler hale geliyor. Artık hayatımızın her alanında bu tarz araçları kullanmaya başladık. Peki insanların yapay zeka hakkındaki genel görüşleri nasıl? Endişeliler mi yoksa heyecanlılar mı? Çalışmada 25 ülkeden binlerce kişinin katıldığı anketler gerçekleştirildi. Bu anketlerde insanlara yapay zeka hakkında ne düşündükleri, onları endişelendirdiği mi yoksa heyecanlandırdığı mı soruldu. Verilere baktığımızda katılımcıların %86'sının yapay zeka konusunda bilgili olduğu görülebiliyor. %14'lük bir kısımsa hiç yapay zeka ile ilgili bir şey duymadığını belirtmiş. Büyük çoğunluk yapay zekanın farkında diyebiliriz. Peki endişe konusu? Genel verilere göre insanların %42'si yapay zeka konusunda eşit derecede heyecanlı ve endişeli. %34'ü heyecanlı olmaktan çok endişeli, %16'sı ise endişeli olmaktan çok heyecanlı. Yani çoğunluğun eşit derecede hem heyecanlı hem de endişeli olduğunu söyleyebiliriz. Yapay zeka konusunda heyecandan çok endişe duyan ülkelerin başında Amerika Birleşik Devletleri geliyor. Türkiye'de çoğunluk eşit derecede heyecan ve endişe duyuyor. Bir başka veri ise yapay zeka konusunda demografik farklılıklar. Verilere bakıldığında dünya genelinde beklendiği gibi gençlerin daha yaşlı insanlara kıyasla bu teknoloji konusunda farkındalık sahibi olduğunu görebiliyoruz. Cinsiyet bazında bakıldığındaysa erkeklerin genel anlamda kadınlardan daha çok yapay zeka konusunda farkındalığa sahip olduğu görülmüş. Türkiye'deki veriler maalesef biraz düşük. Öyle ki 18-34 yaş arasında yapay zeka hakkında bir şeyler duymuş veya okumuş olanların sayısı %33. Bu yaş grupları arasında en yüksek seviye. 35-49 yaş arasında farkındalığı olanların oranı %14 iken 50 yaş ve üzerinde ise yalnızca %7. Veriler Türkiye'de yapay zeka farkındalığının daha da artırılması gerektiğinin bir göstergesi.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Mina Konut Yapı İnşaat'ta çalışacak, Monito kullanabilme evrakları tam olan, Silivri ve civarında ikamet eden deneyimli Monito operatörü alınacaktır. Bilgi için telefon 0533 201 4303 0533 201 4303.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.
5: Küpe

0: Trafikte de en iyisi Küpe FM.
1: Küpe FM reklam.
2: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç Otosor.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545 170 97 47 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
4: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor. Modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik. Mühendislikten gelen sağlamlık.
5: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde. 0212 993 12 94. Chery.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
6: Küpe FM reklam.

Küpe FM'den günaydın bir kez daha. 15 Eylül Salı sabahındayız. Eylül'ü de yarıladık. Güzel bir gün olsun hepimiz için. Hava durumuna baktığımız zaman Trakya'da parçalı ve az bulutlu olacak hava. İstanbul öğle saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Kırklareli'de ise yine öğle saatlerinde bu sefer kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Haberiniz olsun.

0: bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya Ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Küpe FM burası. Saatler 8.20'yi gösteriyor. Trakya'nın tamamına yayın yapan tek radyo istasyonuyuz. Eylül ayını yarıladık artık. Yavaş yavaş sonbahar kendini hissettiriyor. Özellikle geceleri serin olmaya başladı. Ya kapılar, pencereler kapatılarak uyunmaya başladı. Ya da üzerimize şöyle hafif bir çarşaf pike alınarak uyunmaya başladı. Alışacağız. Sonbahar yavaş yavaş gelecek. Bu arada tabii dün ilk ve orta dereceli okullar uzun bir tatilin ardından başladılar yeni eğitim öğretim yılına. Pazartesi atlatıldı. Bugün daha rahat olacaktır kuşkusuz. Herkese günaydın.

0: Küpe FM reklam.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 01 59.
3: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
5: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinelerinizi adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
6: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
7: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
8: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
9: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
10: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemize hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
0: Küpe FM reklam.

şarkı güzel güzel olmasına ama 90'lı yıllardaki birçok şarkıda olduğu gibi bitmek bilmiyor, insanın içi çekiliyor. O sürekli tekrar eden nakaratlar bir süre sonra artık hakikaten çekilmez oluyor. Yoksa şarkı güzel. Hele hele bir de günümüzde artık Spotify gibi dijital platformlarda şarkıların yayınlanması için bu kadar uzun şarkıyı asla kimse ne dinliyor ne o platformlara alıyor. Bir dakika 20 saniyelik böyle hap gibi şarkılar olunca şarkı güzel olsa da az önce dinlediğimiz gibi bir süre sonra artık insanın tansiyonu çıkıyor. 8.40 oldu saatler. Umarım siz beğendiniz. Umarım sevdiğiniz şarkılar çıktığında eşlik ediyorsunuz. Radyonuzun sesini açıyorsunuzdur. Şimdi Kerim Tekin'le devam edeceğiz. Bu arada hatırlatalım. Türkiye'de kredi kartı kullananların sayısı her geçen gün artıyor. Kartların sayısı artıyor. 150 milyon kredi kartıyla Avrupa'nın en çok kredi kartı kullanan ülkesi durumundayız. Ama tabii bu arada dolandırıcılar da boş durmuyor ve kredi kartı dolandırıcılığında her gün yeni yöntemlerle vatandaşın canını yakmaya devam ediyorlar. Şifre oluştururken öyle birbirini takip eden 0000 gibi 111 gibi şifreleri kullanmamamızı öneriyor uzmanlar. Doğum tarihi en çok kullanılan şifrelerden bir tanesi. Birçok başka kaynaktan doğum tarihine ulaşabildikleri için o da çok güvenli bir yöntem değil. Zaten şifre oluştururken sizi yönlendiriyor. İşte harf olsun, efendime söyleyeyim, rakam olsun, büyük olsun, küçük olsun diye güvenli kullanmak için şifrelerinizi böyle oluşturmak gerekiyor. Öte yandan kredi kartı kullanırken de asla başkasına, mesela kasada görevliye vermeyin kartınızı diyor. Kendiniz kartınızı temassız olarak okutun ya da tutarı kontrol edin. Aman bağlantı koptu, bir daha çekmemiz gerekiyor gibi durumlarda hemen uygulamaya girip kontrol edin. ATM kartınızı yutarsa makinenin başından ayrılmayın gibi çeşitli böyle küçücük tedbirlerle bu dolandırıcılardan ya da bu tür durumlarda başınıza gelecek olan kötü durumlardan kurtulabilirsiniz.

0: FM reklam.
1: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz. Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Meme kanseri önlenebilir ve erken teşhis edilebilir bir hastalıktır. Yılda bir kez 40 yaş altı için meme USG, 40 yaş üstü mamografi tetkiklerinizi yaptırmayı unutmayın. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
3: Serinlik şimdi çok daha hesaplı. Başak Ticaret Arçelik'te klimalarda kaçırılmayacak fırsatlar. 12.000 BTU 29.999 TL, 18.000 BTU 43.499 TL, 24.000 BTU 52.999 TL. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
4: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç. 0545 740 1055.
0: Küpe FM reklam.

0: 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 9. Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.
1: Aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
2: Bunun size ne zararı var?
3: Yani gerçekten mağdur oldum.
4: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
5: Evde boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
6: Now you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
7: Füze geldi, şöyle şura düştü.
0: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

Küpe FM'den günaydın bir kez daha. 15 Eylül Salı sabahındayız ve 9:05 dakika geçiyor saatler. Güzel bir gün olsun hepimiz için. Saat başında hava durumunu bir kez daha baktığımız zaman bölgemizde havanın bugün parçalı ve az bulutlu olacağını görüyoruz. İstanbul'un kuzey ilçeleri ve Kırklareli kıyıları bugün zaman zaman yağmurlu olacak. Öğle saatlerinden itibaren Silivri'de de şöyle bir bulut geçişi esnasında az önce güzel bir yağış bıraktı.

0: Küpe FM reklam.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Standart vadeli, ileri vadeli ve kademeli.

0: otosor.com.tr.
1: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Yeni konsept, yeni yüz, aynı boni kalitesi. Sizi de yenilenen mağazamızı keşfetmek için Boni Çorap Fabrika Satış Mağazamıza bekliyoruz. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası, Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
3: Çetinler Arçelik mağazalarından erken düğün paketi. Seçili 4 parça beyaz eşya alımına özel tam 37.400 TL'ye varan indirim sadece Çetinler mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 96 96.
2: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi Balkan yerleşkesi karşısında.
5: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Geçtiğimiz günlerde yapay zeka üretici firmaların başkanları açıklama yaptılar. Yapay zeka çok hızlı, baş döndürücü hızla gelişiyor. Bu hızın biraz yavaşlaması gerekiyor dediler. Çeşitli tehlikeleri de beraberinde getirebilir endişesini paylaştılar. Yapay zekadan bir son dakika haberi verelim. Yapay zeka insanların girmesinin yasak olduğu, sadece kendi aralarında içerik paylaşıp tartıştığı bir sosyal medya platformu açmışlar. Buraya insanların girmesi yasak. Sadece yapay zekalar girebiliyor. Kendi aralarında tartışıyorlar, konuşuyorlar yapay zekalar. İletişim kuruyorlar diyelim daha doğrusu. İnsan müdahalesi olmadan harekete geçirebilmesinin ciddi güvenlik riskleri oluşturabileceği uyarısında bulunuyor uzmanlar. Pek yakın gelecekte bu filmlerde gördüğümüz şeyler gerçek olursa şaşırmamak gerekiyor. Zaten konunun uzmanlarının endişesi de galiba bu.

0: Metropol FM reklam. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
1: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 01 59.
2: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar eğitim adasında büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokulu ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545 170 97 47 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Çeriniz yaza hazırlansın. Sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 12 94. Çeri.
6: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
7: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümünde uzman doktor Berrak Taş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

Küpe FM'de Salı gününün sabah haberleri sona eriyor. Günün gelişmelerini saat başı bültenlerimizde aktarıyoruz, biliyorsunuz. Biraz sonra saat 10 bülteninin hemen ardından Serkan çok güzel bir şarkı listesiyle günün geri kalan bölümünde sizlere eşlik edecek. Biz yarın sabah 7'de yeniden görüşeceğiz ama eğer hatırlatalım, gider ayak veda ederken Küpe FM'i Instagram'dan takip etmiyorsanız hemen şimdi takip edebilirsiniz. Oradaki binlerce insan gibi hem son dakika gelişmelerini göreceksiniz hem de eğlenceli içeriklerin sizlere ulaştığını göreceksiniz. Beğendikleriniz olursa bir kalp atmayı, bir yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Yarın görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yapay zekadan en fazla endişe duyan ülkeler belli oldu. Türkiye dahil 25 ülkede gerçekleştirilen bir araştırma, insanların yapay zeka hakkında ne düşündüğünü ortaya çıkardı. İşte bu teknoloji konusunda en heyecanlı ve en endişeli ülkeler. Yapay zeka teknolojileri gün geçtikçe daha popüler hale geliyor. Artık hayatımızın her alanında bu tarz araçları kullanmaya başladık. Peki insanların yapay zeka hakkındaki genel görüşleri nasıl? Endişeliler mi yoksa heyecanlılar mı? Çalışmada 25 ülkeden binlerce kişinin katıldığı anketler gerçekleştirildi. Bu anketlerde insanlara yapay zeka hakkında ne düşündükleri, onları endişelendirdiği mi yoksa heyecanlandırdığı mı soruldu. Verilere baktığımızda katılımcıların %86'sının yapay zeka konusunda bilgili olduğu görülebiliyor. %14'lük bir kısımsa hiç yapay zeka ile ilgili bir şey duymadığını belirtmiş. Büyük çoğunluk yapay zekanın farkında diyebiliriz. Peki endişe konusu? Genel verilere göre insanların %42'si yapay zeka konusunda eşit derecede heyecanlı ve endişeli. %34'ü heyecanlı olmaktan çok endişeli, %16'sı ise endişeli olmaktan çok heyecanlı. Yani çoğunluğun eşit derecede hem heyecanlı hem de endişeli olduğunu söyleyebiliriz. Yapay zeka konusunda heyecandan çok endişe duyan ülkelerin başında Amerika Birleşik Devletleri geliyor. Türkiye'de çoğunluk eşit derecede heyecan ve endişe duyuyor. Bir başka veri ise yapay zeka konusunda demografik farklılıklar. Verilere bakıldığında dünya genelinde beklendiği gibi gençlerin daha yaşlı insanlara kıyasla bu teknoloji konusunda farkındalık sahibi olduğunu görebiliyoruz. Cinsiyet bazında bakıldığındaysa erkeklerin genel anlamda kadınlardan daha çok yapay zeka konusunda farkındalığa sahip olduğu görülmüş. Türkiye'deki veriler maalesef biraz düşük. Öyle ki 18-34 yaş arasında yapay zeka hakkında bir şeyler duymuş veya okumuş olanların sayısı %33. Bu yaş grupları arasında en yüksek seviye. 35-49 yaş arasında farkındalığı olanların oranı %14 iken 50 yaş ve üzerinde ise yalnızca %7. Veriler Türkiye'de yapay zeka farkındalığının daha da artırılması gerektiğinin bir göstergesi.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Mina Konut Yapı İnşaat'ta çalışacak, Monito kullanabilme evrakları tam olan, Silivri ve civarında ikamet eden deneyimli Monito operatörü alınacaktır. Bilgi için telefon 0533 201 4303 0533 201 4303.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 10. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Gece yarısı itibariyle motorine 6 lira 62 kuruşluk zam geldi. Motorinin litresi İstanbul'da 95

0: Ezdireyi geçemedi. Filenin Efeleri 2026 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası D grubunda ev sahibi Romanya'ya 3-1 kaybetti. Gruptan çıkma umudu son maça kalan milli takım yarın Letonya ile karşılaşacak.
1: Finans.
0: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 64 kuruş, 1 euro 56 lira 12 kuruş, gram altın 6709 liradan, çeyrek altın 10922 liradan alıcı buluyordu.
1: Hava durumu.
0: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli 25, Çanakkale 26, Edirne 27 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM'den hepinize keyif dolu sabahlar. 15 Eylül Salı sabahından hepinize kocaman bir merhaba. Eylül ayının ortasına geldik bile, sonbahar tatlı serinliğini hissettiriyor ama biz radyonuzun başında içimizi ısıtmaya hazırız. Verdiği ilk konserinde dünya ünlü şarkıcı Rihanna'nın Diamonds parçasını seslendiren, sahne şovu ve ilk konser heyecanıyla dikkat çeken, akılda kalıcı bir vokalin yakalanamadığı yorumlarına, sosyal medyada ve dinleyiciler arasında beklenen etkiyi yaratamayarak eleştirin hedefi olan Crush ekibi radyolarınızda. Crush.

0: Küpe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
3: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İdrar kaçırma yaşam kalitenizi düşürmesin. Günlük hayatınızı kısıtlamadan, sosyal yaşamınızı etkilemeden kontrol altına almak mümkün. Hastanemizde uygulanan modern tedavi yöntemleriyle idrar kaçırma sorununu yönetebilir, yaşam kalitenizi koruyabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
0: Küpe FM reklam.
5: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514 14 14.

Çaylar kahveler dolduysa, yola çıkanlar kemerlerini taktıysa, haftanın ikinci gününe tempolu bir başlangıç yapıyoruz. Müzik listeniz hazır, enerjimiz yüksek, gün boyunca modunuzu düşürmek yok ve sıradaki şarkıyla kulaklarınız bizde olsun. Aşkın, özlemin ve geçmişte kalan duyguların izini süren etkileyici bir hikaye imza attığı, sözü, müziği ve düzenlemesi kendisine ait, yalın anlatımı ve müzikal dokusuyla dinleyiciyi doğrudan şarkının duygusuna ortak ettiği Alışılır mı Aşk isimli yepyeni single projesiyle alternatif pop sahnesinin kendine özgü anlatımıyla dikkat çeken isimlerinden Sena Şener bizlere sesleniyor.

0: bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te büyük indirimleri kaçırma. Son gün 21 Eylül. Maylo tuvalet kağıdı kırklı bambu 3 katlı 299.95, Omomatik 7,5 kilogram aktif beyazlar renkliler 389.95, Paşa Bahçe konserve kavanoz 1 litre 17.95, Paşa Bahçe konserve kapağı adet 3.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Eylül ayı takvimde ilerlerken doğanın o kendine has huzurlu ritmi günümüze eşlik ediyor. Belki işe yetişmeye çalışıyorsunuz, belki evde sabah rutinlerindesiniz, belki de direksiyon başında günün trafiğini göğüslüyorsunuz. Nerede olursanız olun yalnız değilsiniz. Kariyerinde önemli bir yere sahip şarkılarını yeni düzenlemelerle yeniden yorumladığı özel projesiyle dinleyiciyi buluşturan Elektra ve Akustik başlıkları altında hazırlanan seride Bodrum'da gerçekleştirilen kayıt ve video çekimleriyle YouTube kanalında ve dijital platformlarda yayınlanmaya başlanan projenin ilk şarkısı olan 2009 yılında çıkardığı imza albümünde yer alan Bana Biraz Renk Ver parçası olan Sıla radyolarınızda şimdi.

0: bilgi için otosor.com.tr. Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 01 59.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
2: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol, hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi, bilgi ve randevu için 0288 417 0707.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
2: Küpe FM reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, Ankastra set, klima veya televizyon alımına özel kurutma makinesinde tam %50 indirim sadece Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
2: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
2: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 8873. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 11. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Balkanlardan gelen serin ve yağışlı hava ile birlikte sıcaklıklar hissedilir şekilde düştü. Yurt genelinde 4 gün boyunca şiddetli gök gürültülü yağışlar etkili olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni eğitim dönemi için öğrenci ve ailelere yönelik toplam 8,7 milyar liralık destek paketi açıkladı. Öğrenciler 21 Eylül-17 Ekim arasında ilk aylık ulaşım abonmanlarını 1 liraya alabilecek. Barınma, fatura, eğitim ve nakit destekleri de

0: Finans. Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 64 kuruş, 1 euro 56 lira 12 kuruş, gram altın 6709 liradan, çeyrek altın 10922 liradan alıcı buluyordu.
1: Hava durumu.
0: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli 25, Çanakkale 26, Edirne 27 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

İkinci iş gününde müzik haberler ve özel müzik seçkimizle karşınızdayız. Eylül ortasında günün getireceği tüm güzellikler sizinle olsun diyelim ve en iyi ve en yeni müziği dinlemeye kaldığımız yerden Küpe FM frekanslarında devam edelim. Sözü ve müziği Tamer Gürsay'a, düzenlemesi ise Volga Tamöz'e ait olan güçlü sözleri ve modern altyapısıyla Harbiye seyircisinin gönlünü fetheden, hem zarafeti hem de performansıyla nefes kestiği Harbiye konserinin sürprizi, yepyeni hiti Şahsen Beni de seslendiren süperstar Arjuna Pekkan konuğumuz oluyor.

0: Küpe FM reklam.
1: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
2: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr. 0282 502 70 72 0507 745 14-10.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makineleri, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makineleri Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
5: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
6: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemiyle birçok retina hastalığı başarıyla tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Salı günleri genelde haftanın gerçek temposunun başladığı gündür. Pazartesi sendromu geride kaldı. Önümüzde başarılacak çok şey var. Bugün kendinize bir iyilik yapın, derin bir nefes alın ve güne pozitif bir adımla başlayın. Vade Açık Hava'da ilk kez sahne alan konserde Ala Kalbim Saygımdan ve son teklisi Dur Nereye'nin yer aldığı 40 şarkılık repertuarıyla binlerce hayranını coşturan yaklaşık 3000 kişilik kalabalıkla sahne enerjisi ve güçlü performansıyla unutulmaz bir gece yaşatan Türk pop müziğinin güçlü yorumcularından Bengü radyolarınızda.

0: Küpe FM reklam. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
1: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747. Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
2: Yenilendik. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası yepyeni konsepti ve yepyeni yüzüyle sizleri bekliyor. Birbirinden farklı çorap çeşitleri, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlar için doğru adres Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
3: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde. 0212 993 1294.
4: Chery. İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç. 0545 740 1055.
5: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282-502-0020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288-318-2338.
0: Küpe FM reklam.

Eylül'ün bu güzel gününde enerjinizi düşürecek her şeyi dışarıda bırakıyoruz. Birazdan çalacağımız şarkı ve tam da ihtiyacınız olan moral kaynağı olacak. Radyonuzun sesini biraz daha açın, devam ediyoruz. Söz ve müziği Mert Carim imzası taşıyan, düzenlemesi ise Mert Carim, Muhammed Ali Beşiktaş ve Berkay Kurt'un üstlendiği, klip yönetmenliğini Safa Gülsoy'un yaptığı, Türk pop müziğinin güçlü kadın vokallerinden Tuğba Yurt'un seslendirdiği yepyeni şarkı. Onursuz Ozanlar şimdi Küpe FM frekanslarında.

0: bir reklam.
1: Hafta sonuna müzik, lezzet ve eğlence katmak isteyenler Lider Club'da buluşuyor. Cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müziğin ritmi, saklı sofranın lezzetleri, Magical House Otel'de konaklamanın konforu sizleri bekliyor. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0530 017 4510.
0: Bir reklam.

0: olacak. Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yapay zekadan en fazla endişe duyan ülkeler belli oldu. Türkiye dahil 25 ülkede gerçekleştirilen bir araştırma, insanların yapay zeka hakkında ne düşündüğünü ortaya çıkardı. İşte bu teknoloji konusunda en heyecanlı ve en endişeli ülkeler. Yapay zeka teknolojileri gün geçtikçe daha popüler hale geliyor. Artık hayatımızın her alanında bu tarz araçları kullanmaya başladık. Peki insanların yapay zeka hakkındaki genel görüşleri nasıl? Endişeliler mi yoksa heyecanlılar mı? Çalışmada 25 ülkeden binlerce kişinin katıldığı anketler gerçekleştirildi. Bu anketlerde insanlara yapay zeka hakkında ne düşündükleri, onları endişelendirdiği mi yoksa heyecanlandırdığı mı soruldu. Verilere baktığımızda katılımcıların %86'sının yapay zeka konusunda bilgili olduğu görülebiliyor. %14'lük bir kısımsa hiç yapay zeka ile ilgili bir şey duymadığını belirtmiş. Büyük çoğunluk yapay zekanın farkında diyebiliriz. Peki endişe konusu? Genel verilere göre insanların %42'si yapay zeka konusunda eşit derecede heyecanlı ve endişeli. %34'ü heyecanlı olmaktan çok endişeli, %16'sı ise endişeli olmaktan çok heyecanlı. Yani çoğunluğun eşit derecede hem heyecanlı hem de endişeli olduğunu söyleyebiliriz. Yapay zeka konusunda heyecandan çok endişe duyan ülkelerin başında Amerika Birleşik Devletleri geliyor. Türkiye'de çoğunluk eşit derecede heyecan ve endişe duyuyor. Bir başka veri ise yapay zeka konusunda demografik farklılıklar. Verilere bakıldığında dünya genelinde beklendiği gibi gençlerin daha yaşlı insanlara kıyasla bu teknoloji konusunda farkındalık sahibi olduğunu görebiliyoruz. Cinsiyet bazında bakıldığındaysa erkeklerin genel anlamda kadınlardan daha çok yapay zeka konusunda farkındalığa sahip olduğu görülmüş. Türkiye'deki veriler maalesef biraz düşük. Öyle ki 18-34 yaş arasında yapay zeka hakkında bir şeyler duymuş veya okumuş olanların sayısı %33. Bu yaş grupları arasında en yüksek seviye. 35-49 yaş arasında farkındalığı olanların oranı %14 iken 50 yaş ve üzerinde ise yalnızca %7. Veriler Türkiye'de yapay zeka farkındalığının daha da artırılması gerektiğinin bir göstergesi.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Mina Konut Yapı İnşaat'ta çalışacak, Monito kullanabilme evrakları tam olan, Silivri ve civarında ikamet eden deneyimli Monito operatörü alınacaktır. Bilgi için telefon 0533 201 4303 0533 201 4303.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
5: Küpe FM.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 12. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Gece yarısı itibariyle motorine 6 lira 62 kuruşluk zam geldi. Motorinin litresi İstanbul'da 95 lirayı geçti. Adalet Bakanı Akın Gürlek sebze meyve dağıtıcılarına düzenlenen operasyonu duyurdu. 41 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Küresel çapta dizel fiyatlarındaki artışın başlıca nedeninin İran değil, Rusya-Ukrayna savaşı olduğunu belirten ABD Başkanı Trump, Ukrayna ve Rusya'nın enerji tesislerini vurmamayı kabul ettiğini duyurdu. Avrupa ülkelerine taşımacılık yapan tır şoförleri 90 ila 180 gün arasında sınırlandırılan Schengen vizesi uygulamasına tepki göstererek vize sürelerinin uzatılmasını istedi.
2: Spor.
3: Fenerbahçe Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile 0-0 berabere kaldı. Lukaku'nun 11'de başladığı mücadelede sarı lacivertliler 2 kez direği geçemedi. Filenin Efeleri 2026 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası D grubunda ev sahibi Romanya'ya 3-1 kaybetti. Gruptan çıkma umudu son maça kalan milli takım yarın Letonya ile karşılaşacak.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 64 kuruş, 1 euro 56 lira 12 kuruş, gram altın 6709 liradan, çeyrek altın 10922 liradan alıcı buluyordu.
2: Durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli 25, Çanakkale 26, Edirne 27 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Tüm şehirde saatler öğleyi gösteriyor. Salı gününün ortasına geldik bile. İşlere kısa bir ara verenler, öğle yemeğinde masasını kuranlar ve direksiyon başında olanlar. Herkese harika bir öğle saatinden merhaba. Haftanın ikinci gününde temponuz düşmesin diye ritmi biraz daha yükseltiyoruz. Çayınızı, kahvenizi tazeleyin. Öğle molanıza enerji katacak harika şarkılarla devam ediyoruz. Harbi açık hava sahnesinde sevenleriyle buluşan, Harbi sahnesinde hafızlardan silinmeyecek bir gece imzasını atan Mesafe Bilsem Ki Gamzelim Gıybet, iki deli Sana Değmez Poşet gibi Türk pop müziğine damgasını vurmuş birbirinden hit eserlerini seslendiren, enerjisi, seyircisiyle kurduğu espri diyalogları ve muhteşem performansıyla dikkat çeken Türk pop müziğinin beste fabrikatörü Serdar Ortaç radyolarınızda.

0: Küpe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544-841-0629.
4: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282-726-0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Migren ağrılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Migren botoksu tedavisi, uzman hekimler tarafından belirlenen bölgelere botoks enjekte edilerek uygulanan ve migren kaynaklı ağrılarınızı azaltmaya yardımcı olan bir tedavidir. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 96 96.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemiyle birçok retina hastalığı başarıyla tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
4: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya Ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Öğlenin o tatlı telaşı başladı. Salı günün yarısını geride bıraktık bile. Günün koşturmacası arasında şöyle derin bir nefes almak, zihninizi dinlendirmek istiyorsanız tam adrestesiniz. Belki yemeğinizi yiyorsunuz, belki de işlerinizi yetiştirmeye çalışıyorsunuz. Nerede olursanız olun günün bu saatinde size en güzel melodilerle eşlik etmek harika. Şimdi arkamıza yaslanıyoruz ve öğle kuşağının şarkısına kulak veriyoruz. Haftanın pop ayağının en kalabalık günü 19 Eylül Cumartesi akşamı saat 21'de Vade Açık Hava sahnesinde geniş bir açık hava programıyla dinleyici karşısına çıkacak ve geçmişten günümüze hit olmuş repertuarıyla hayranlarına seslenecek pop müziğin dev ismi Kenan Doğulu bizleri karşılıyor. Aşk.

0: Alp FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Başak Ticaret Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
4: Çetinler Arçelik mağazalarından erken düğün paketi. Seçili 4 parça beyaz eşya alımına özel tam 37.400 TL'ye varan indirim sadece Çetinler mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
5: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 8873. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette büyük indirimleri kaçırma. Son gün 21 Eylül. Çaykur Tiryaki Çay 1000 gram 329.95, Çibo Türk Kahvesi 100 gram 69.95, Eker Yoğurt Yarım Yağlı 2000 gram 124.95, Eriş Un 5 kilogram 129.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Çeri'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Çeri Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294.
3: Çeri.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
0: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 10 55.
2: Küpe FM reklam.

Ve böylece bana ayrılan sürenin sonuna geldik bile. Benden bugünlükte bu kadar. Çarşamba sabahı ise saatler tam onu işaret ettiğinde yine müzikal takının Scoop FM frekanslarında buluşalım. Evdeyiz de Türkiye turnesi kapsamında hayranlarına ulaşmaya devam eden ve 7 yıllık uzun bir aranın ardından çıkardığı yeni stüdyo albümü Nankördük isimli parça ve Berkay'la hepinize mutlu, huzur dolu bir gün diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 13. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Balkanlardan gelen serin ve yağışlı hava ile birlikte sıcaklıklar hissedilir şekilde düştü. Yurt genelinde 4 gün boyunca şiddetli gök gürültülü yağışlar etkili olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni eğitim dönemi için öğrenci ve ailelere yönelik toplam 8,7 milyar liralık destek paketi açıkladı. Öğrenciler 21 Eylül-17 Ekim arasında ilk aylık ulaşım abonmanlarını 1 liraya alabilecek. Barınma, fatura, eğitim ve nakit destekleri de sağlanacak. Ülkesine karşı başlatılan savaşın petrol ve boğazlar üzerindeki dengeleri değiştirdiğini vurgulayan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, İran'ın şartları yerine getirilene kadar müzakere yok diye konuştu. İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'da iktidarda bulunan ayrılık yanlısı partilerin liderleri, ülkelerinin geleceğini belirleme hakkının engellenemeyeceğini belirterek ortak mutabakat imzaladı.
2: Spor.
3: Salih Özcan, siyah beyazlı takımın son dönemdeki performansını değerlendirdi. Beşiktaş'a transferinin tam zamanında olduğunu vurgulayan deneyimli futbolcu, İtalyano'nun enerjisi takıma yansıyor diye konuştu. Süper Lig'in 5. haftasında konuk olduğu Gaziantep Futbol Kulübü ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, 3 puanı hak ettiklerini ancak maçı kazanamadıklarını söyledi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 64 kuruş, 1 euro 56 lira 12 kuruş, gram altın 6709 liradan, çeyrek altın 10922 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli 25, Çanakkale 26, Edirne 27 derece.

Eylül ayının tam ortasından herkese merhabalar. Müzikal takınız Küp FM'de gündüz yolculuğumuz başladı. Gripin grubuyla beraber son zamanların en aktif rock gruplarından bir tanesi Gripin Kardelen'le bizlerleydi bir Teoman şarkısı. Gündüz yolculuğumuzun sıradaki konuğu şimdi Aynur Aydın alacak ve şarkısı Damla Damla.

0: Küpe FM reklam.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
2: Başak Ticaret İstikbal'den evlenenlere büyük jest. 134 bin liradan başlayan avantajlı düğün paketleri ve kaçırılmaz fırsatlar sizi bekliyor. Kartsız, peşinatsız, senetsiz. Şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Dermatoloji bölümünde uzman doktor Adrian Türkoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
0: Küpe FM reklam.
3: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

Küp Efendi gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Bugün sosyal medyada en çok karşıma çıkan, tartışıldığını gördüğüm, eleştirildiğini gördüğüm bir konu var arkadaşlar. Ondan bahsetmek istiyorum sizlere kısaca. Bakalım sizler ne düşünüyorsunuz? Amerika Birleşik Devletleri dünya yörüngesine bir uzay silahı yerleştirdiğini ilk kez resmen doğrulamış. Hava Kuvvetleri Bakanı Troy Mink, sistemin Amerika'yı düşman tehditlerine karşı korumak için gerekli olduğunu söylemiş. Evet, silahın ne zaman yerleştirildiği ve kapasitesi açıklanmamış. Amerika, Rusya ve Çin'in uzaydaki faaliyetlerini gerekçe gösterirken, uzay kuvvetleri gerektiğinde rakip sistemlerin zayıflatılabileceğini veya yok edilebileceğini belirtiyor. 1967 Dış Uzay Anlaşması nükleer ve kitle imha silahlarını yasaklıyor, ancak tüm askeri sistemleri yasaklamıyor. Bu konu yani Amerika'nın tabiri caizse tepemize silahlar konuşlandırmış olması, uzaya silahlar konuşlandırmış olması bütün dünyada şu anda bugün oldukça tartışılan konulardan bir tanesi. Küp Efendisiniz, gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. İlk saatimiz içerisinde şimdi sırada Ece Seçkin var, şarkısı Dibine Dibine ile.

2026 Emmy ödüllerinde gecenin yıldızı Widows Bay dizisi olmuş arkadaşlar. Açıkçası pek duyduğum bir dizi değildi. Metini çok duymadım. Belki duymuşumdur ama şu an aklıma gelmiyor yani. Ve 14 ödülle bir komedi dizisinin tek yılda kazandığı en fazla Emmy rekorunu kırmış. Biliyorsunuz televizyon tarihinin çok önemli komedi dizileri var. Friends, Seinfeld, Married with Children, How I Met Your Mother, It's Sunny, Always in Philadelphia gibi, Curb Your Enthusiasm gibi. Bütün bu klasik işte Modern Family var, Big Bang Theory var. Bunlar arasına katılabilecek bir bakalım. Widows Bay şimdiden çok büyük bir başarı elde etmiş. Açıkçası merak da ettim konusunu. Nasıl bir komedi dizisi acaba? The Pitt ise üst üste ikinci kez en iyi drama dizisi seçilmiş arkadaşlar. The Pitt'ten çok bahsediliyor mesela. Gerçek zamanlı bir dizi. 24 dizisini bilenler bilir. Amerika'da geçiyor konusu. Jack Bauer isimli bir aksiyon kahramanınız var. İşte Amerika'nın başına gelecek, gelme olasılığı olan tehditleri önlemeye çalışıyorlar. CTU diye bir birim var. Gerçek zamanlı bir dizi. Bir sezonu bir olayı anlatıyor. Bir günü anlatıyor. Günün her bir saatini sadece bir bölüme sıkıştırmışlar. Böyle gerçek zaman dedikleri bir format. The Pitt ise 24 dizisinin acil serviste geçen versiyonu. Üst üste ikinci kez en iyi drama dizisi seçilmiş. Onun metini inanılmaz duyuyorum. Herkes bahsediyor. Yalan yere gün. Matthew Rice aynı gece iki farklı yapımdaki performansıyla iki başrol ödülü kazanarak Emmy tarihinde bir ilke imza atmış bu arada. Onu da tebrik etmiş olalım. Böylelikle renkli bir Emmy ödül törenini daha geride bırakmış olduk. APO devam edeceğiz. Müzikal takınız Küpe FM'de APO ve Sibel Can ortak çalışması Kıyamam şimdi sizlerle.

0: Kıyamam.
1: Küpe FM reklam. Dünya göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
2: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Çeriniz yazı hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294.
0: Çeri. Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
2: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor. Modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik. Mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Küpe FM reklam.

2026 yazının şarkısı bu şarkı oldu galiba. Bence ben öyle diyorum. Manifest Yeleli, bilmiyorum sizce hangi şarkı öne çıktı ama yazın şarkı şarkısı diyebiliriz bence. Hadise'nin Ara Beni şarkısıyla beraber gerçekten tozu dumana kattılar diyebiliriz. Manifest Ajda Pekkan ortak çalışması Hileli bizlerleydi. Müzikal takınız Küpe FM'de. Şimdi Serdar Ortaç ve Karmaltı zamanı. Tabur ama bizlerle olacak. Burası Küpe FM. Gündüz yolculuğumuz devam ediyor.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

Hande Ünsal bizlerleydi değerli dinleyiciler. Pop müzik dünyamızın bence çok yetenekli isimlerinden bir tanesi. Genç yeteneklerinden bir tanesi. Belki işte Hande Yener kadar, Demet Akalın kadar, Gülşen kadar, Hadise kadar, tabiri caizse Asta ablaları kadar çok konuşulmuyor böyle. Çok gündem olmuyor. İşte ne bileyim böyle bu az önce saydığım diğer isimler daha bir konuşulan isimler. Bir domine ediyorlar müzik dünyamızı aslında bir yandan. Ama Hande Ünsal da çok çok başarılı işlere imza atıyor. Çıkardığı şarkıların çoğunu ben çok beğeniyorum. Zaten listelerde de hep üst sıralarda görüyoruz. Şimdi yine bir kez daha teknoloji diyeceğiz değerli dinleyiciler. Eski Google DeepMind araştırmacısı Bilal Kavtay, yapay zekanın insanlığı yok etme riski taşıdığını ve bu tehlikeyi önlemek için zamanın daraldığını söylemiş. Kafi, yapay zeka şirketleri arasındaki yarışın durdurulması ve küresel bir koordinasyon sağlanması çağrısı yapmış. Çok çarpıcı çağrılar ve açıklamalar son zamanlarda yapay zeka ile ilgili korkutan açıklamalar var. Anthropic'ten de benzer uyarılar geldi. Bazı araştırmacılar insanlığın önümüzdeki 10 yıl içinde yok olma ihtimalinin %10'un üzerinde olduğunu savunuyor. Ama bir yandan da şöyle söyleyenler de var. Yaklaşık 5 ila 10 yıl kadar sıkın dişinizi, ölmeyin, hayatta kalın. Sonrasında en az 150-200 yıl yaşayacaksınız, hatta ölümsüz olacaksınız diyenler de var yani. Gerçekten oldukça ilginç zamanlardan geçiyoruz. Bakalım hangisi olacak? Bence ikisi de olmayacak. İkisinin arası bir şeyler olabilir. Umarım güzel şeyler olur. İnşallah insanoğlu için faydalı amaçlarla kullanılır yapay zeka teknolojisi. Gündüz yolculuğumuzun ilk saatinin son dakikalarına doğru yaklaşırken şimdi Oğuzhan Koç'un son şarkılarından bir tanesine kulak vereceğiz. Hande Ünsal'ın hemen ardından şimdi sıradaki ismimiz Oğuzhan Koç ve şarkısı Bitti Küpe FM'de sizlerle.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yapay zekadan en fazla endişe duyan ülkeler belli oldu. Türkiye dahil 25 ülkede gerçekleştirilen bir araştırma, insanların yapay zeka hakkında ne düşündüğünü ortaya çıkardı. İşte bu teknoloji konusunda en heyecanlı ve en endişeli ülkeler. Yapay zeka teknolojileri gün geçtikçe daha popüler hale geliyor. Artık hayatımızın her alanında bu tarz araçları kullanmaya başladık. Peki insanların yapay zeka hakkındaki genel görüşleri nasıl? Endişeliler mi yoksa heyecanlılar mı? Çalışmada 25 ülkeden binlerce kişinin katıldığı anketler gerçekleştirildi. Bu anketlerde insanlara yapay zeka hakkında ne düşündükleri, onları endişelendirdiği mi yoksa heyecanlandırdığı mı soruldu. Verilere baktığımızda katılımcıların %86'sının yapay zeka konusunda bilgili olduğu görülebiliyor. %14'lük bir kısımsa hiç yapay zeka ile ilgili bir şey duymadığını belirtmiş. Büyük çoğunluk yapay zekanın farkında diyebiliriz. Peki endişe konusu? Genel verilere göre insanların %42'si yapay zeka konusunda eşit derecede heyecanlı ve endişeli. %34'ü heyecanlı olmaktan çok endişeli, %16'sı ise endişeli olmaktan çok heyecanlı. Yani çoğunluğun eşit derecede hem heyecanlı hem de endişeli olduğunu söyleyebiliriz. Yapay zeka konusunda heyecandan çok endişe duyan ülkelerin başında Amerika Birleşik Devletleri geliyor. Türkiye'de çoğunluk eşit derecede heyecan ve endişe duyuyor. Bir başka veri ise yapay zeka konusunda demografik farklılıklar. Verilere bakıldığında dünya genelinde beklendiği gibi gençlerin daha yaşlı insanlara kıyasla bu teknoloji konusunda farkındalık sahibi olduğunu görebiliyoruz. Cinsiyet bazında bakıldığındaysa erkeklerin genel anlamda kadınlardan daha çok yapay zeka konusunda farkındalığa sahip olduğu görülmüş. Türkiye'deki veriler maalesef biraz düşük. Öyle ki 18-34 yaş arasında yapay zeka hakkında bir şeyler duymuş veya okumuş olanların sayısı %33. Bu yaş grupları arasında en yüksek seviye. 35-49 yaş arasında farkındalığı olanların oranı %14 iken 50 yaş ve üzerinde ise yalnızca %7. Veriler Türkiye'de yapay zeka farkındalığının daha da artırılması gerektiğinin bir göstergesi.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Mina Konut Yapı İnşaat'ta çalışacak, Monito kullanabilme evrakları tam olan, Silivri ve civarında ikamet eden deneyimli Monito operatörü alınacaktır. Bilgi için telefon 0533 201 4303 0533 201 4303.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 14. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimin kısalmasına yönelik toplumsal bir uzlaşı olması durumunda adım atılabileceğini söyledi. Sebze meyve hallerinin büyük tedarikçilerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 22 ilde yapılan operasyonlarda 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı arama yapıldı. Şüphelilerden 33'ü gözaltına alındı. Kültürel mirasıyla öne çıkan Edirne müze sayısıyla 73 ili geride bıraktı. TÜİK verilerine göre Edirne'de 17 müze faaliyet gösteriyor. Japonya'da 100 yaşını geçen insanların sayısı ilk kez 100 bini aşarak rekor kırdı. Ülkedeki asırlıkların sayısı 56 yıldır kesintisiz artarken bu kişilerin büyük çoğunluğunu kadınlar oluşturuyor.
2: Spor.
3: Fenerbahçe Gaziantep deplasmanında 2 puan bıraktı. Sarı lacivertliler ilk 5 hafta itibarıyla son 10 sezonun en başarısız ikinci başlangıcını yaptı. Ligde Galatasaray'la karşılaşacak olan Trabzonspor'da yönetim kritik maç öncesinde teknik direktör belirsizliğini sona erdirmek istiyor. Yönetimin yerli ve yabancı teknik adam alternatiflerini değerlendirdiği, adaylarla görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 64 kuruş, 1 euro 56 lira 12 kuruş, gram altın 6709 liradan, çeyrek altın 10922 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli 25, Çanakkale 26, Edirne 27 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Yepyeni şarkısıyla Tuğba Yurt'u ağırladık. Müzikal takınız Küpe FM'de gündüz yolculuğumuzun ikinci saatinin açılış şarkısıydı. Onursuz Ozanlar. Evet, ilginç bir şarkı adı Onursuz Ozanlar. Bizlerleydim Tuğba Yurt yorumuyla. Şimdi ilginç bir konumuz var, ilginç bir haberimiz var. Bugün konuşulan bir konu, haberlerde karşıma çıkmış olan bir mevzu. Nostradamus'un yaklaşık 500 yıl önce yazdığı bir dörtlük, yapay zekayı öngördüğü iddiasıyla yeniden gündeme düşmüş. Ne demiş acaba Nostradamus? Metindeki yeni bilge, yalnız beyin ve ölümsüzlük ifadeleri bazıları tarafından yapay zeka ve insan zihninin dijital ortama aktarılmasıyla ilişkilendiriliyor. Ancak Nostradamus'un bilgisayar ya da yapay zekadan açıkça söz ettiğine dair hiçbir kanıt yok. Yani zaten direkt yapay zeka diyecek hali yok. ChatGPT falan diyormuş, düşünsenize. Yüzyıllar önce Cloud, Gemini falan demiş direkt. Bu bağlantılar yüzyıllar sonra yapılan yorumlara dayanıyor. Nostradamus'la ilgili bugün böyle bazı ilginç haberler de karşımıza çıktı. Zaman zaman olduğu gibi böyle bir şey var, biliyorsunuz. Yılda bir iki kere hani 2026 yılın ile ilgili neler söyledi. Yaklaşan felaketler neler falan diye çok insanların çok ilgisini çeken bir konu yani. Meşhur tarihi gördüğü, yani insanoğlunun gördüğü en popüler, en çok adından söz ettiren kahinlerden bir tanesi olmuştu zamanda. Hala da olmaya devam ediyor. Daha doğrusu öyle söyleyeyim. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Güzel bir slow da şimdi Yalın'dan dinleyeceğiz. Son teklisi Akşamüstü şimdi sizlerle.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, Ankastra set, klima veya televizyon alımına özel kurutma makinesinde tam %50 indirim sadece Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemiyle birçok retina hastalığı başarıyla tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.
6: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

0: reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te büyük indirimleri kaçırma. Son gün 21 Eylül. Bir yağ ayçiçek yağı 4 litre pet 399.95, tat domates salçası 830 gram teneke 64.95, Danet fermente kangal sucuk kilogramı 899.95, ekici taze kaşar peyniri 600 gram 239.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Varnalı Caddesi, Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Yeni konsept, yeni yüz, aynı boni kalitesi. Sizi de yenilenen mağazamızı keşfetmek için Boni Çorap Fabrika Satış Mağazamıza bekliyoruz. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası, Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
2: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi, kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
1: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
1: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi. 0532 472 8873. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.

Uzaklardan ilginç bir haberimiz var değerli dinleyiciler. Tarkan'a teşekkürlerimiz. Bu arada 2006 yılında, ta 2006 yılında 20 yıl önce çıkmış olan Metamorfoz isimli elektronik ağırlıklı albümde, elektronik müzik ağırlıklı albümde yer alan bir şarkıydı Gün Gibi. Japonya'da 100 yaş ve üzerindeki kişilerin sayısı ilk kez 100 bini aşarak 107.677'ye ulaşmış. Böylece ülkede asırlıkların sayısı 56 yıldır kesintisiz artmış oldum. 56 yıldır sürekli artıyor 100 yaşını görmüş olan insanların sayısı Japonya'da değerli dinleyiciler. Birçoğumuz için hayaldir değil mi 100 yaşına kadar yaşamak? Şöyle bir düşündüğünüz zaman belki bazılarımızın, birçoğumuzun vardır diye tahmin ediyorum. Yaklaşık kaç yaşlarına kadar yaşarız ya da hayalimiz nedir? Böyle bir tahminde bulunmuşuzdur. Ama ne olursa olsun işte 70 olur, 60 olur, 60 biraz erken olur birçoğumuz için. Kimse 60 yaşına kadar yaşamak istemez herhalde. Yani biraz erken bir yaş manasında söylüyorum. 70 olur, 80 olur, 90 olur falan filan ama 100 yaşını görebileceğine inananların sayısı çok değildir herhalde. Fakat zaman geçtikçe, ilerledikçe yıllar Japonya başta olmak üzere dünya çapında 100 yaşını yakalamış, 100 yaşına kadar yaşamayı başarabilmiş insanların sayısı artıyor. Neden olmasın diyelim. Bilmiyorum, belki tercihen abi o kadar da uzun yaşamak istemem diyenleriniz de olabilir. O da ayrı bir mesele. Yani şu dünyaya 100 yıl katlanmak istemem diyen insanlar da olabilir diye düşünüyorum. 100 yaşını geçenlerin %87.6'sı bu arada kadınlardan oluşuyor sevgili beyler. Böyle de bir bilgi var yani. 100 yaşını aşanların çoğu kadın. Japonya dünyanın en uzun yaşam süresine sahip ülkeler arasında yer almakta halen. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Şimdi sıradaki konuğumuz Bengü Beker.

0: Küpe FM reklam.
1: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
2: Başak Ticaret Arçelik'te iPhone fırsatları başladı. iPhone 17 Pro 116.499 TL, iPhone 17 Pro Max 130.999 TL'den başlayan fiyatlarla sizleri mağazalarımıza bekliyoruz. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
1: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
0: Küpe FM reklam.

Türkiye'nin yeni gruplarından bir tanesiydi Radikal. Korkmam Ben isimli güzel şarkısıyla bugün misafirimiz oldular programımızın son dakikalarındayız. Bir teknoloji haberi daha paylaşmak istiyorum sizlerle. Çin'de bir firmanın yeni insansız robot fabrikası üretime başlamış. Yıllık 10.000'den fazla robot üretme kapasitesine sahip tesis. Tam kapasiteye ulaştığında yaklaşık 10 dakikada bir robot üretilebilecekmiş. Üstelik fabrikada bazı robotlar diğer robotların üretimde taşıma ve montaj gibi görevlerini üstleniyor. Bu gelişme insansı robotların prototip aşamasından çıkıp seri üretime geçişinin hızlandığını gösteren çok önemli bir haber. Bugünkü programımızı Can Demir'le noktalayacağız. Gel dedim, geldin. Bugünkü son şarkımız olacak. Sonrasında haber merkezimizdeyiz. Onun da sonrasında harika şarkılarıyla Küp FM'de sizlere eşlik etmeye devam edeceğiz. Günün en güzel şarkıları, sadece son zamanların değil, tüm zamanların en iyi şarkıları bu frekansta sizlerle buluşmaya devam edecek. Bizden ayrılmayın.

0: gece bizi.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 15. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küp FM.
3: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
4: Küpe FM Haber.
5: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Balkanlardan gelen serin ve yağışlı hava ile birlikte sıcaklıklar hissedilir şekilde düştü. Yurt genelinde 4 gün boyunca şiddetli gök gürültülü yağışlar etkili olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni eğitim dönemi için öğrenci ve ailelere yönelik toplam 8,7 milyar liralık destek paketi açıkladı. Öğrenciler 21 Eylül-17 Ekim arasında ilk aylık ulaşım abonmanlarını 1 liraya alabilecek. Barınma, fatura, eğitim ve nakit destekleri de sağlanacak. Ülkesine karşı başlatılan savaşın petrol ve boğazlar üzerindeki dengeleri değiştirdiğini vurgulayan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, İran'ın şartları yerine getirilene kadar müzakere yok diye konuştu. İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'da iktidarda bulunan ayrılık yanlısı partilerin liderleri, ülkelerinin geleceğini belirleme hakkının engellenemeyeceğini belirterek ortak mutabakat imzaladı.
4: Spor.
5: Salih Özcan, siyah beyazlı takımın son dönemdeki performansını değerlendirdi. Beşiktaş'a transferinin tam zamanında olduğunu vurgulayan deneyimli futbolcu, İtalyano'nun enerjisi takıma yansıyor diye konuştu. Süper Lig'in 5. haftasında konuk olduğu Gaziantep Futbol Kulübü ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, 3 puanı hak ettiklerini ancak maçı kazanamadıklarını söyledi.
4: Finans.
5: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 64 kuruş, 1 euro 56 lira 12 kuruş, gram altın 6709 liradan, çeyrek altın 10922 liradan alıcı buluyordu.
4: Hava durumu.
5: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli 25, Çanakkale 26, Edirne 27 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Küpe FM reklam.
1: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545 170 97 47 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 1410.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
3: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Hafta sonuna müzik, lezzet ve eğlence katmak isteyenler Lider Club'da buluşuyor. Cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müziğin ritmi, saklı sofranın lezzetleri, Magical House Otel'de konaklamanın konforu sizleri bekliyor. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0530 017 4510.
0: Bir reklam.

0: her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin, kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: Bu deli kız inadından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı?

Öyle bakma. Anlayacaklar. İkimize karşı.

benle böyle konuşma. Kapıları kapatma. İkimize karşı bu dünya bizi anlamayacaklar.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yapay zekadan en fazla endişe duyan ülkeler belli oldu. Türkiye dahil 25 ülkede gerçekleştirilen bir araştırma, insanların yapay zeka hakkında ne düşündüğünü ortaya çıkardı. İşte bu teknoloji konusunda en heyecanlı ve en endişeli ülkeler. Yapay zeka teknolojileri gün geçtikçe daha popüler hale geliyor. Artık hayatımızın her alanında bu tarz araçları kullanmaya başladık. Peki insanların yapay zeka hakkındaki genel görüşleri nasıl? Endişeliler mi yoksa heyecanlılar mı? Çalışmada 25 ülkeden binlerce kişinin katıldığı anketler gerçekleştirildi. Bu anketlerde insanlara yapay zeka hakkında ne düşündükleri, onları endişelendirdiği mi yoksa heyecanlandırdığı mı soruldu. Verilere baktığımızda katılımcıların %86'sının yapay zeka konusunda bilgili olduğu görülebiliyor. %14'lük bir kısımsa hiç yapay zeka ile ilgili bir şey duymadığını belirtmiş. Büyük çoğunluk yapay zekanın farkında diyebiliriz. Peki endişe konusu? Genel verilere göre insanların %42'si yapay zeka konusunda eşit derecede heyecanlı ve endişeli. %34'ü heyecanlı olmaktan çok endişeli, %16'sı ise endişeli olmaktan çok heyecanlı. Yani çoğunluğun eşit derecede hem heyecanlı hem de endişeli olduğunu söyleyebiliriz. Yapay zeka konusunda heyecandan çok endişe duyan ülkelerin başında Amerika Birleşik Devletleri geliyor. Türkiye'de çoğunluk eşit derecede heyecan ve endişe duyuyor. Bir başka veri ise yapay zeka konusunda demografik farklılıklar. Verilere bakıldığında dünya genelinde beklendiği gibi gençlerin daha yaşlı insanlara kıyasla bu teknoloji konusunda farkındalık sahibi olduğunu görebiliyoruz. Cinsiyet bazında bakıldığındaysa erkeklerin genel anlamda kadınlardan daha çok yapay zeka konusunda farkındalığa sahip olduğu görülmüş. Türkiye'deki veriler maalesef biraz düşük. Öyle ki 18-34 yaş arasında yapay zeka hakkında bir şeyler duymuş veya okumuş olanların sayısı %33. Bu yaş grupları arasında en yüksek seviye. 35-49 yaş arasında farkındalığı olanların oranı %14 iken 50 yaş ve üzerinde ise yalnızca %7. Veriler Türkiye'de yapay zeka farkındalığının daha da artırılması gerektiğinin bir göstergesi.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Mina Konut Yapı İnşaat'ta çalışacak, Monito kullanabilme evrakları tam olan, Silivri ve civarında ikamet eden deneyimli Monito operatörü alınacaktır. Bilgi için telefon 0533 201 4303 0533 201 4303.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 16. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimin kısalmasına yönelik toplumsal bir uzlaşı olması durumunda adım atılabileceğini söyledi. Sebze meyve hallerinin büyük tedarikçilerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 22 ilde yapılan operasyonlarda 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı arama yapıldı. Şüphelilerden 33'ü gözaltına alındı. Kültürel mirasıyla öne çıkan Edirne müze sayısıyla 73 ili geride bıraktı. TÜİK verilerine göre Edirne'de 17 müze faaliyet gösteriyor. Japonya'da 100 yaşını geçen insanların sayısı ilk kez 100 bini aşarak rekor kırdı. Ülkedeki asırlıkların sayısı 56 yıldır kesintisiz artarken bu kişilerin büyük çoğunluğunu kadınlar oluşturuyor.
2: Spor.
3: Fenerbahçe Gaziantep deplasmanında 2 puan bıraktı. Sarı lacivertliler ilk 5 hafta itibarıyla son 10 sezonun en başarısız ikinci başlangıcını yaptı. Ligde Galatasaray'la karşılaşacak olan Trabzonspor'da yönetim kritik maç öncesinde teknik direktör belirsizliğini sona erdirmek istiyor. Yönetimin yerli ve yabancı teknik adam alternatiflerini değerlendirdiği, adaylarla görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 64 kuruş, 1 euro 56 lira 12 kuruş, gram altın 6709 liradan, çeyrek altın 10922 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli 25, Çanakkale 26, Edirne 27 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: otosor.com.tr. Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 01 59.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
2: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay sıfır faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Çeriniz yazı hazırlansın. Sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 12 94. Çeri.
5: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor. Modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik. Mühendislikten gelen sağlamlık.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Dermatoloji bölümünde uzman doktor Adrian Türkoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
6: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Alp FM reklam.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469
2: 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç otosol.

0: detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 96 96.
3: Yenilendik. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası yepyeni konsepti ve yepyeni yüzüyle sizleri bekliyor. Birbirinden farklı çorap çeşitleri, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlar için doğru adres Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümünde uzman doktor Berrak Taş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
5: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
3: Serinlik şimdi çok daha hesaplı. Başak Ticaret Arçelik'te klimalarda kaçırılmayacak fırsatlar. 12.000 BTU 29.999 TL, 18.000 BTU 43.499 TL, 24.000 BTU 52.999 TL. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
4: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673-7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
5: Çetinler Arçelik mağazalarından erken düğün paketi, seçili 4 parça beyaz eşya alımına özel tam 37.400 TL'ye varan indirim sadece Çetinler mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
6: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 12 88 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
0: Küpe FM reklam.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 17. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Gece yarısı itibariyle motorine 6 lira 62 kuruşluk zam geldi. Motorinin litresi İstanbul'da 95 lirayı geçti. Balkanlardan gelen serin ve yağışlı hava ile birlikte sıcaklıklar hissedilir şekilde düştü. Yurt genelinde 4 gün boyunca şiddetli gök gürültülü yağışlar etkili olacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimin kısalmasına yönelik toplumsal bir uzlaşı olması durumunda adım atılabileceğini söyledi. Sebze meyve hallerinin büyük tedarikçilerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 22 ilde yapılan operasyonlarda 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı arama yapıldı. Şüphelilerden 33'ü gözaltına alındı. Küresel çapta dizel fiyatlarındaki artışın başlıca nedeninin İran değil, Rusya-Ukrayna savaşı olduğunu belirten ABD Başkanı Trump, Ukrayna ve Rusya'nın enerji tesislerini vurmamayı kabul ettiğini duyurdu. Fenerbahçe Gaziantep deplasmanında 2 puan bıraktı. Sarı lacivertliler ilk 5 hafta itibarıyla son 10 sezonun en başarısız ikinci başlangıcını yaptı. Salih Özcan siyah beyazlı takımın son dönemdeki performansını değerlendirdi. Beşiktaş'a transferinin tam zamanında olduğunu vurgulayan deneyimli futbolcu, İtalyano'nun enerjisi takıma yansıyor diye konuştu.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 64 kuruş, 1 euro 56 lira 12 kuruş, gram altın 6709 liradan, çeyrek altın 10922 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Trakya'nın en çok dinlenen radyosunda Küpe FM'de 15 Eylül 2026 Salı gününde ben Mehmet Ali sizlerleyim. Hoş geldiniz. Derya Uğur'la startı veriyoruz şımarık radyonuzda.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Küpe FM reklam.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla

0: Eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 0159.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
2: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
3: Küpe FM reklam.

Haftanın ikinci iş ve okul günü geride kalırken haftanın ikinci eve dönüş keyfinde beraberiz. Şimdiden herkese keyifli güzel bir akşam diliyorum ve bu güzel sonbahar akşamına Sefo ve Demet Akalın'la ilerlemeye devam edelim ve hareketlenelim. Yerinde dur radyonuzda.

0: Bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanenizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
5: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT sanal anjiyoyla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
6: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
7: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747. Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
8: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
9: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor. Modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
10: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Psikiyatri uzmanı uzman doktor Asuhan Zupan hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Hafta sonuna müzik, lezzet ve eğlence katmak isteyenler Lider Club'da buluşuyor. Cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müziğin ritmi, saklı sofranın lezzetleri, Magical House Otel'de konaklamanın konforu sizleri bekliyor. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0530 017 4510.
0: Bir reklam.

0: Depresyondayım.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
2: Yapay zekadan en fazla endişe duyan ülkeler belli oldu. Türkiye dahil 25 ülkede gerçekleştirilen bir araştırma, insanların yapay zeka hakkında ne düşündüğünü ortaya çıkardı. İşte bu teknoloji konusunda en heyecanlı ve en endişeli ülkeler. Yapay zeka teknolojileri gün geçtikçe daha popüler hale geliyor. Artık hayatımızın her alanında bu tarz araçları kullanmaya başladık. Peki insanların yapay zeka hakkındaki genel görüşleri nasıl? Endişeliler mi yoksa heyecanlılar mı? Çalışmada 25 ülkeden binlerce kişinin katıldığı anketler gerçekleştirildi. Bu anketlerde insanlara yapay zeka hakkında ne düşündükleri, onları endişelendirdiği mi yoksa heyecanlandırdığı mı soruldu. Verilere baktığımızda katılımcıların %86'sının yapay zeka konusunda bilgili olduğu görülebiliyor. %14'lük bir kısımsa hiç yapay zeka ile ilgili bir şey duymadığını belirtmiş. Büyük çoğunluk yapay zekanın farkında diyebiliriz. Peki endişe konusu? Genel verilere göre insanların %42'si yapay zeka konusunda eşit derecede heyecanlı ve endişeli. %34'ü heyecanlı olmaktan çok endişeli, %16'sı ise endişeli olmaktan çok heyecanlı. Yani çoğunluğun eşit derecede hem heyecanlı hem de endişeli olduğunu söyleyebiliriz. Yapay zeka konusunda heyecandan çok endişe duyan ülkelerin başında Amerika Birleşik Devletleri geliyor. Türkiye'de çoğunluk eşit derecede heyecan ve endişe duyuyor. Bir başka veri ise yapay zeka konusunda demografik farklılıklar. Verilere bakıldığında dünya genelinde beklendiği gibi gençlerin daha yaşlı insanlara kıyasla bu teknoloji konusunda farkındalık sahibi olduğunu görebiliyoruz. Cinsiyet bazında bakıldığındaysa erkeklerin genel anlamda kadınlardan daha çok yapay zeka konusunda farkındalığa sahip olduğu görülmüş. Türkiye'deki veriler maalesef biraz düşük. Öyle ki 18-34 yaş arasında yapay zeka hakkında bir şeyler duymuş veya okumuş olanların sayısı %33. Bu yaş grupları arasında en yüksek seviye. 35-49 yaş arasında farkındalığı olanların oranı %14 iken 50 yaş ve üzerinde ise yalnızca %7. Veriler Türkiye'de yapay zeka farkındalığının daha da artırılması gerektiğinin bir göstergesi.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
3: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
4: Mina Konut Yapı İnşaat'ta çalışacak, Monito kullanabilme evrakları tam olan, Silivri ve civarında ikamet eden deneyimli Monito operatörü alınacaktır. Bilgi için telefon 0533 201 4303 0533 201 4303.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 18. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Gece yarısı itibariyle motorine 6 lira 62 kuruşluk zam geldi. Motorinin litresi İstanbul'da 95 lirayı geçti. Balkanlardan gelen serin ve yağışlı hava ile birlikte sıcaklıklar hissedilir şekilde düştü. Yurt genelinde 4 gün boyunca şiddetli gök gürültülü yağışlar etkili olacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimin kısalmasına yönelik toplumsal bir uzlaşı olması durumunda adım atılabileceğini söyledi. Sebze meyve hallerinin büyük tedarikçilerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 22 ilde yapılan operasyonlarda 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı arama yapıldı. Şüphelilerden 33'ü gözaltına alındı. Küresel çapta dizel fiyatlarındaki artışın başlıca nedeninin İran değil, Rusya-Ukrayna savaşı olduğunu belirten ABD Başkanı Trump, Ukrayna ve Rusya'nın enerji tesislerini vurmamayı kabul ettiğini duyurdu. Fenerbahçe Gaziantep deplasmanında 2 puan bıraktı. Sarı lacivertliler ilk 5 hafta itibarıyla son 10 sezonun en başarısız ikinci başlangıcını yaptı. Salih Özcan siyah beyazlı takımın son dönemdeki performansını değerlendirdi. Beşiktaş'a transferinin tam zamanında olduğunu vurgulayan deneyimli futbolcu, İtalyano'nun enerjisi takıma yansıyor diye konuştu.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 64 kuruş, 1 euro 56 lira 12 kuruş, gram altın 6709 liradan, çeyrek altın 10922 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz, hoşça kalın.

0: Küpe FM reklam.
1: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Standart vadeli, ileri vadeli ve kademeli taksitler.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 01 59.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
3: Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz

0: lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 96 96. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
1: Yeni konsept, yeni yüz, aynı Boni kalitesi. Sizi de yenilenen mağazamızı keşfetmek için Boni Çorap Fabrika Satış Mağazamıza bekliyoruz. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası, Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te büyük indirimleri kaçırma. Son gün 21 Eylül. Maylo tuvalet kağıdı kırklı bambu 3 katlı 299.95, Omomatik 7,5 kilogram aktif beyazlar renkliler 389.95, Paşa Bahçe konserve kavanoz 1 litre 17.95, Paşa Bahçe konserve kapağı adet 3.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: bilgi için otosor.com.tr.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sul modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294. Chery.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
4: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
5: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
6: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
7: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
8: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
9: Küpe FM reklam.

Kupa FM'de haftanın ikinci eve dönüş keyfi devam ederken şimdi ise yıllar öncesine gideceğiz ve sevilen çalışmalarından Sana Güvenmiyorum'la Zeynep Dizdar Zamanı.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

0: Metropol FM reklam.
1: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi Balkan yerleşkesi karşısında.
2: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımına özel kurutma makinesinde tam %50 indirim sadece Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemiyle birçok retina hastalığı başarıyla tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
3: Başak Ticaret Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
0: Küpe FM reklam.

Süper FM'de 15 Eylül 2026 Salı akşamında beraberdik efendim. Ben Mehmet Ali Ayanoğlu. Yarın saatler 17'yi gösterdiğinde yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.00.

Efendim herkese merhaba. Salı sallanır derler. Tabii ki müzikle ve güzel haberlerle sallansın. Akşam saatlerinde eve ulaştınız. Belki hala yolda oldunuz ama sonuç itibariyle kulağınızın bizde olduğu dakikalar her zaman ama her zaman en güzel dakikalarınız olsun diye düşünüyorum. Çünkü öyle olmalı. Türkçe pop müziğin gelmiş geçmiş en iyileri burada sizlerle buluşmaya devam ediyor.

0: Kulübe FM reklam.
1: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 12 88 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
3: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
4: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 07 07.
5: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 70 72 0507 745 14-10.
0: Küpe FM reklam.
6: Küpe FM.

0: bana aşk şarkıları çalan, gül kokuları getiren ılık rüzgarlar.
1: Belki tatlı tatlı bu yalanlar.
0: Şş, bir dakika, seni anlamıyorum.

0: bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te büyük indirimleri kaçırma. Son gün 21 Eylül. Çaykur Tiryaki Çay 1000 gram 329.95, Çibo Türk Kahvesi 100 gram 69.95, Eker Yoğurt Yarım Yağlı 2000 gram 124.95, Eriş Un 5 kilogram 129.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Kenan Doğulu'dan Pamuk'la devam edeceğiz. Geçen gün Edis'le sahnede Pamuk için güzel bir düet yapmışlar. Birileri paylaşmış. Vallahi bayıldım. Gerçekten de harika gözüküyorlardı. Yani şarkıyı da çok güzel yorumlamışlar. Edis'in zaten sahne performanslarına her zaman biliyorsunuz diyecek bir şey yok. Nefis, nefis gerçekten. Çok başarılı diyorum ve o zaman hiç uzatmıyorum. Kenan Doğulu'yla Pamuk'la devam ediyoruz.
1: Bile bile sen bir kahkaha, bense latife olamadık yine.

0: olamadık yine.
1: Küpe FM reklam.
2: Dünya göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Küpe FM reklam.

Bahadır Tatlıöz ve Ego var sırada. Araştırmalar diyor ki güzel şeylerin yaşanacağına inanmak olumlu sonuç alma riskini arttırıyor. Vallahi da öyle, billahi da öyle. Çünkü beyin buna inanıyor, beden buna inanıyor, ona göre hareket ediyor diyorlar. Yani sonuç itibariyle efendim hayatınızda daima ve daima pozitif düşünün ama önce bedeninizden başlayın diyorlar. Egzersizle, iyi beslenmeyle, uykunun düzeniyle, birazcık sporla, egzersiz, yürüyüş falan filan, egzersiz hep söylüyorum biliyorsunuz arada. Beden toplandıkça zihin de toplanır diyorlar. Sonra güzel şeyler düşünülür ve tabii ki güzel günler ardından gelir. İnşallah hepimiz için öyle olsun dedikten sonra Bahadır Tatlıöz'e devam edelim.

0: bir reklam.
1: Hafta sonuna müzik, lezzet ve eğlence katmak isteyenler Lider Club'da buluşuyor. Cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müziğin ritmi, saklı sofranın lezzetleri, Magical House Otel'de konaklamanın konforu sizleri bekliyor. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0530 017 4510.
0: Bir reklam.
2: Blok 3 ve Kayıp Kalp var şimdi sırada. Çok sevdiğimiz şarkılardan bir tanesi. Bu arada Ali Sunal Şabanoğlu Şaban filminde oynayacakmış başrol olarak. Yani babasının rolünde oynayacak anladığım kadarıyla. Ama başkası daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum. Neden bilmiyorum. Ama Ali Sunal'ın oyunculuğunu açıkçası çok fazla beğenmiyorum. Babasından dolayı hani piyasa içerisinde olduğunu, bir takım işler yaptığını, mutlaka etraf tarafından da sevilen bir insandır. İşlerde uyumludur, şudur budur. Odur olabilir ama zaten çok çok daha bir şey olsaydı kendisinde çok çok daha farklı durumlarda olabilirdi diye düşünüyorum. Ama tabii ki babasının rolünü de kendisi oynayabilir. Böyle de bir karar verilmiş zaten. Evet efendim, Blok 3 ve Kayıp Kalp.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yapay zekadan en fazla endişe duyan ülkeler belli oldu. Türkiye dahil 25 ülkede gerçekleştirilen bir araştırma, insanların yapay zeka hakkında ne düşündüğünü ortaya çıkardı. İşte bu teknoloji konusunda en heyecanlı ve en endişeli ülkeler. Yapay zeka teknolojileri gün geçtikçe daha popüler hale geliyor. Artık hayatımızın her alanında bu tarz araçları kullanmaya başladık. Peki insanların yapay zeka hakkındaki genel görüşleri nasıl? Endişeliler mi yoksa heyecanlılar mı? Çalışmada 25 ülkeden binlerce kişinin katıldığı anketler gerçekleştirildi. Bu anketlerde insanlara yapay zeka hakkında ne düşündükleri, onları endişelendirdiği mi yoksa heyecanlandırdığı mı soruldu. Verilere baktığımızda katılımcıların %86'sının yapay zeka konusunda bilgili olduğu görülebiliyor. %14'lük bir kısımsa hiç yapay zeka ile ilgili bir şey duymadığını belirtmiş. Büyük çoğunluk yapay zekanın farkında diyebiliriz. Peki endişe konusu? Genel verilere göre insanların %42'si yapay zeka konusunda eşit derecede heyecanlı ve endişeli. %34'ü heyecanlı olmaktan çok endişeli, %16'sı ise endişeli olmaktan çok heyecanlı. Yani çoğunluğun eşit derecede hem heyecanlı hem de endişeli olduğunu söyleyebiliriz. Yapay zeka konusunda heyecandan çok endişe duyan ülkelerin başında Amerika Birleşik Devletleri geliyor. Türkiye'de çoğunluk eşit derecede heyecan ve endişe duyuyor. Bir başka veri ise yapay zeka konusunda demografik farklılıklar. Verilere bakıldığında dünya genelinde beklendiği gibi gençlerin daha yaşlı insanlara kıyasla bu teknoloji konusunda farkındalık sahibi olduğunu görebiliyoruz. Cinsiyet bazında bakıldığındaysa erkeklerin genel anlamda kadınlardan daha çok yapay zeka konusunda farkındalığa sahip olduğu görülmüş. Türkiye'deki veriler maalesef biraz düşük. Öyle ki 18-34 yaş arasında yapay zeka hakkında bir şeyler duymuş veya okumuş olanların sayısı %33. Bu yaş grupları arasında en yüksek seviye. 35-49 yaş arasında farkındalığı olanların oranı %14 iken 50 yaş ve üzerinde ise yalnızca %7. Veriler Türkiye'de yapay zeka farkındalığının daha da artırılması gerektiğinin bir göstergesi.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Mina Konut Yapı İnşaat'ta çalışacak, Monito kullanabilme evrakları tam olan, Silivri ve civarında ikamet eden deneyimli Monito operatörü alınacaktır. Bilgi için telefon 0533 201 4303 0533 201 4303.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.
5: Küpe

Manifest'le Toz Pembe'yle devam edelim şimdi. Ve efendim geçen gün çok ilginç bir haber gördüm. Ondan bahsedeceğim size. Toz Pembe bir hayal gibi adeta. Eylül 2001'de 1000 TL'ye yapılan market alışverişi bugün 22.810 TL'ye yapılıyormuş. Valla inanılmaz. Yani hatırlamıyoruz değil mi o günleri? Mesela ben Eylül 2021'de bugün 22.810 liralık alışverişin 1000 TL olduğunu bu haberi görmesem hatırlamazdım. Hayat da böyle çok ama çok hızlı ilerliyor. Kafalar çok karışık. Ve işte manifest Toz Pembe.

Emre Aydın'la Sen Beni Unutama aslında devam edelim. Instagram hesabımızı hatırlatayım. Instagram'da bizleri takip edebilirsiniz. Takip listenize Küpe FM ekleyin. Bizlerden radyonuzdan haberdar olun. Ve tabii ki belki de yepyeni efendim konuklar, programlar, belki güzel bir çekiliş, her şey, ama her şey bizim sayfamızda www.küpefm.com.tr'de kulaklarınızda Küpe FM'in olacağı sağlıklı yaşam günlerindeki yürüyüşlerinizde sizlerle olabilir. Ben başladım vallahi bu hafta. İyi gidiyorum, bakalım. İnşallah Eylül uğurlu gelecek ve ocağa kadar istikrarla bunu sürdürüp verim almayı düşünüyorum. Sağlıklı yaşam hareketimden dedikten sonra sözü yine müziğe bırakıyorum.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Yenilendik. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası yepyeni konsepti ve yepyeni yüzüyle sizleri bekliyor. Birbirinden farklı çorap çeşitleri, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlar için doğru adres Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası Çerkezköy OSB 4. Sokak'ta.
3: Çetinler Arçelik mağazalarından erken düğün paketi, seçili 4 parça beyaz eşya alımına özel tam 37.400 TL'ye varan indirim sadece Çetinler mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.

0: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi Balkan yerleşkesi karşısında.
1: Küpe FM reklam.

Burcu Güneş ben yanmam diyecek ve ben size biraz astrolojiden bahsedeceğim. Özellikle Kova, Balık, Aslan ve Başak burçları sizlere müjde veriliyormuş. Son 3 senedir yaşadığınız olumsuz ve negatif döngü geçen gün itibariyle bitmiş. Ayın 10'u civarı oralarda bir yerde bitmiş. Artık karanlık evreden aydınlığa çıkıyorsunuz ve huzura kavuşuyorsunuz. Aşk, iş, para hepsi sevgiyle sizin hayrınıza işliyor demişler. İnşallah öyle olur. Sadece 5 burç için değil, bütün burçlar için de inşallah öyle olsun dedikten sonra Burcu Güneş.

0: Süper FM reklam.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Dermatoloji bölümünde uzman doktor Adrian Türkoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.

taşım bir hoşum. Bana bir şey oldu, sarhoşum, sarhoşum.

Ajda Pekkan bambaşka biri desin. En sevdiğim Ajda Pekkan şarkılarından bir tanesi. Bu arada Harbiye Açık Hava sahnesindeydi geçen gün. Yine herkese ama herkese nispet yaptı diyebilirim. Çünkü bunu hep söylüyorum. Çok daha gençlerin asla ve asla sahnede başaramadığı o kostüm olayını tüm muhteşem gustosuyla Ajda Pekkan her daim başarıyor. İnanılmaz güzel bir kostümle çıkmış yine sahneye ve saatlerce sahnede kalıp canlı şarkılarını söylüyor. Muhteşem bir performans. Adeta işi için yaşıyor. Yıllardır süperstar. Boşuna süperstar olunmuyor. Ve işte Ajda Pekkan.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yapay zekadan en fazla endişe duyan ülkeler belli oldu. Türkiye dahil 25 ülkede gerçekleştirilen bir araştırma, insanların yapay zeka hakkında ne düşündüğünü ortaya çıkardı. İşte bu teknoloji konusunda en heyecanlı ve en endişeli ülkeler. Yapay zeka teknolojileri gün geçtikçe daha popüler hale geliyor. Artık hayatımızın her alanında bu tarz araçları kullanmaya başladık. Peki insanların yapay zeka hakkındaki genel görüşleri nasıl? Endişeliler mi yoksa heyecanlılar mı? Çalışmada 25 ülkeden binlerce kişinin katıldığı anketler gerçekleştirildi. Bu anketlerde insanlara yapay zeka hakkında ne düşündükleri, onları endişelendirdiği mi yoksa heyecanlandırdığı mı soruldu. Verilere baktığımızda katılımcıların %86'sının yapay zeka konusunda bilgili olduğu görülebiliyor. %14'lük bir kısımsa hiç yapay zeka ile ilgili bir şey duymadığını belirtmiş. Büyük çoğunluk yapay zekanın farkında diyebiliriz. Peki endişe konusu? Genel verilere göre insanların %42'si yapay zeka konusunda eşit derecede heyecanlı ve endişeli. %34'ü heyecanlı olmaktan çok endişeli, %16'sı ise endişeli olmaktan çok heyecanlı. Yani çoğunluğun eşit derecede hem heyecanlı hem de endişeli olduğunu söyleyebiliriz. Yapay zeka konusunda heyecandan çok endişe duyan ülkelerin başında Amerika Birleşik Devletleri geliyor. Türkiye'de çoğunluk eşit derecede heyecan ve endişe duyuyor. Bir başka veri ise yapay zeka konusunda demografik farklılıklar. Verilere bakıldığında dünya genelinde beklendiği gibi gençlerin daha yaşlı insanlara kıyasla bu teknoloji konusunda farkındalık sahibi olduğunu görebiliyoruz. Cinsiyet bazında bakıldığındaysa erkeklerin genel anlamda kadınlardan daha çok yapay zeka konusunda farkındalığa sahip olduğu görülmüş. Türkiye'deki veriler maalesef biraz düşük. Öyle ki 18-34 yaş arasında yapay zeka hakkında bir şeyler duymuş veya okumuş olanların sayısı %33. Bu yaş grupları arasında en yüksek seviye. 35-49 yaş arasında farkındalığı olanların oranı %14 iken 50 yaş ve üzerinde ise yalnızca %7. Veriler Türkiye'de yapay zeka farkındalığının daha da artırılması gerektiğinin bir göstergesi.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Mina Konut Yapı İnşaat'ta çalışacak, Monito kullanabilme evrakları tam olan, Silivri ve civarında ikamet eden deneyimli Monito operatörü alınacaktır. Bilgi için telefon 0533 201 4303 0533 201 4303.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe

Geldik programın sonuna. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Hoşçakalın diyorum. Yarın haftanın ortasında, çarşamba akşamında güne vedada yeniden görüşene kadar. Efendim sizler hiçbir yere ayrılmayın. Çünkü en iyiler sadece ve sadece buradaki PFM'de sizlerle olmaya devam edecek. Senin o gelmen.

Dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: FM reklam.
1: Yeni konsept, yeni yüz, aynı boni kalitesi. Sizi de yenilenen mağazamızı keşfetmek için Boni Çorap Fabrika Satış Mağazamıza bekliyoruz. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası, Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
1: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yapay zekadan en fazla endişe duyan ülkeler belli oldu. Türkiye dahil 25 ülkede gerçekleştirilen bir araştırma, insanların yapay zeka hakkında ne düşündüğünü ortaya çıkardı. İşte bu teknoloji konusunda en heyecanlı ve en endişeli ülkeler. Yapay zeka teknolojileri gün geçtikçe daha popüler hale geliyor. Artık hayatımızın her alanında bu tarz araçları kullanmaya başladık. Peki insanların yapay zeka hakkındaki genel görüşleri nasıl? Endişeliler mi yoksa heyecanlılar mı? Çalışmada 25 ülkeden binlerce kişinin katıldığı anketler gerçekleştirildi. Bu anketlerde insanlara yapay zeka hakkında ne düşündükleri, onları endişelendirdiği mi yoksa heyecanlandırdığı mı soruldu. Verilere baktığımızda katılımcıların %86'sının yapay zeka konusunda bilgili olduğu görülebiliyor. %14'lük bir kısımsa hiç yapay zeka ile ilgili bir şey duymadığını belirtmiş. Büyük çoğunluk yapay zekanın farkında diyebiliriz. Peki endişe konusu? Genel verilere göre insanların %42'si yapay zeka konusunda eşit derecede heyecanlı ve endişeli. %34'ü heyecanlı olmaktan çok endişeli, %16'sı ise endişeli olmaktan çok heyecanlı. Yani çoğunluğun eşit derecede hem heyecanlı hem de endişeli olduğunu söyleyebiliriz. Yapay zeka konusunda heyecandan çok endişe duyan ülkelerin başında Amerika Birleşik Devletleri geliyor. Türkiye'de çoğunluk eşit derecede heyecan ve endişe duyuyor. Bir başka veri ise yapay zeka konusunda demografik farklılıklar. Verilere bakıldığında dünya genelinde beklendiği gibi gençlerin daha yaşlı insanlara kıyasla bu teknoloji konusunda farkındalık sahibi olduğunu görebiliyoruz. Cinsiyet bazında bakıldığındaysa erkeklerin genel anlamda kadınlardan daha çok yapay zeka konusunda farkındalığa sahip olduğu görülmüş. Türkiye'deki veriler maalesef biraz düşük. Öyle ki 18-34 yaş arasında yapay zeka hakkında bir şeyler duymuş veya okumuş olanların sayısı %33. Bu yaş grupları arasında en yüksek seviye. 35-49 yaş arasında farkındalığı olanların oranı %14 iken 50 yaş ve üzerinde ise yalnızca %7. Veriler Türkiye'de yapay zeka farkındalığının daha da artırılması gerektiğinin bir göstergesi.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Mina Konut Yapı İnşaat'ta çalışacak, Monito kullanabilme evrakları tam olan, Silivri ve civarında ikamet eden deneyimli Monito operatörü alınacaktır. Bilgi için telefon 0533 201 4303 0533 201 4303.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

Özlemek güzeliz kavuşunca, alışılıyor bir kadehle uyuşunca. Ama yandı canım yine senden konuşunca. Bir güneşim var, niye sensiz göreyim? O

Aşk yakar, yakar geçer. Bir tuz tanesi dilinde kor olur, duman tüter.